0: hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

0: Efirde Türkiye Oğuzu.
1: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Ana vatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas otna Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

da korkmaz gönül işinden, aşkın ateşinden. Bunca sene yandık beraber, yine uslanmaz bilmem ki.

programlarımızga ben İsmail Emenler Yasir Çalakalıman. Assalamu alaikum, hürmetlik TRT ihlasmaları. Bugün 28. Avgust Cuma. Tövende Türkiye rayon yanıkları, şundakla dünya vaziyetine münasebetlik en yeni usullarını silabilenin ortaklaşımız. Kınavındakta diktinler haberlerimizden tefsili mezmalları da basalım. İran Hormuz Boğazı'nı kayıtlığını eşişin telep tizimliğe teyirlemekte. İran devlet Xavfsizlik Ali Kengşinin katibi Mohsin Rızayi, Pakistan ve Katarlık mürasiyatçılarının Tehran'ın şartlarını enik beyan kılışının talep kılışının ki, İran'ın Hormuz Boğazı'nı kayıtın için bir şartla tizimdeki teyirli kalıqını bildirdi. Rızayi, rayonluk oruçunun ahırlaştırılışını mı bu şartla arsada varlığını sertti. Rızayi, İran'ın Oman bilen Boğaz'ın ötüşün bir deniz koridoru meselesi de gelişim hasıl kılgallıkını, Bolyan'ın bazı kısımlarının Oman deniz tevalikiden, bazı kısımlarının bolsa İran deniz tevalikiden iddialıkını etti. O, Livan'ın Elmalar televizyası gebergen bayanatıda, eğer Amerika İran'ın şartlarını kabul kılsa, parakotlarının biktilgen bir merkezi koridorunu işlettiğallıkını sözlerine ilave kıldı. İsrailiye Feres Lobi, AIFAC Amerika'daki tuluklama selamlığa zor meblağ salmakta. Amerika'daki en küçük İsrailiye Feres Lobi organı AIFAC selam çıkımının asaslık vasıtası bulgan Birleşme Demokratiye türü arkalık bütün memleketteki selam rekabetlerine kançı 10 milyon dolar meblağ saldı. Saylamga təsir kötüsü maksudda çeksiz miktarda pul hajlaş hukuku yiye bulgan sopir. Namlıq bu grupa saylam mablığını küzdüdüğün Afin Sekret Teşkilatının məlumatı qasaslanğındı. Dövlət Meclis saylam rekabeti üçün 54 milyon dolar xayılıgən. Bu gayet zor maliyyə küçü AIFAC'nin Washington'daki təsirinin doğumlu şutqalıqını körüstüşüb. Bir iş bilen birge, Amerika'nın İsrailiye siyasetine ve Baylar Grohi'nin Amerika saylamındaki roluğu bolğun narazılıkının küştü vatkallıkını mu aşkarlamakta. Amerika 90 milyar varil neft zapısı bar Venezuela neftliklerini 100 yıllık icari gelişine müzakere kılmakta. Aksiyos haberle turunun haberge kırgında Prezident Donald Trump hükümeti Amerika'nın Venezuela'nın ken neft menbelerde mülük ülüşüge ilgi buluşu meselesi de mezkur devletinin muhakkat hükümeti bilen sohbet etkizmekte. İsmini aşkarlaştı hanımın iki nefer Amerikalık emaldarının malumatı kasaslanında sohbet eniklanan zapsı 90 milyar dolar bulan 10'dan artık neftlikke çetildiken. Bu miktar Venezuela'nın cami 300 milyar varlık umumi neft zapsının tahminen 3'ten 1'e doğru gelirdiken. Suriye rehberi Ahmet Şara Mazlum Abdi'ni prezident maslahatçısı kılıp vazifeye tayinladı. Suriye Devletli Haber Agentliği sananın haberine karşında Suriye Prezidenti Ahmet Şara, Zorluk Teşkilatı YPG Tekşirlikki SDG'nin sabık katıbaşı Mazlum Abdi'ni meslekçi kılıp vazifeye tayinlagan. Çara peşen mükün eylem kılgın karanamısı kasasın Mazlum Abdi'ni Prezident Mahkemesi meslekçisi vazifeye tayinlagan. Mazlum Abdi 25. Ağustos günü ötküzgen muhbirlarının kütüveleşiğine de mezkur terörlük teşkilatının tarkıtı ötülgelikini okturgu ayrı. İsrailiye tarafından meblağ bilen təminlenilgen saxta Amerika tatqiqat orni suni aql fırınlaşış robotlarının inkasıga təsir körüşüşke urundu. The Guardian gazetinin xabariga qaraganda mevcut bulmagan bir tatqiqat orninin namı asıda faaliyet elip berotgan İsrailiye press saxta torbeti Hanover Institute for Public Policy suni aql fırınlaşış robotlarının İsrailiyege münasebetlik temalarını kandaq betirap kılışıga təsir körüşüş üçün 9 gün içinde 560 mingdan artıq söz ilan kılgan. Mezkur torbetide Palestinlik tutkullar, İsrailiyenin uruş cinayetleri ve İsrailiyenin Gazze'de Palestinliklerge karta açlıkını bir kural süptede işletişige okşaş temelada ilan kılınan mazmullar, terapsiz tatkikatla süptede körüstülgen. Ama torbetinin hiçkanda kanuni salayeti, fizikilik adresi, ismi aşkarlanan hadımları ya ki imza koyulgan makallarının yokluğu inaklanan. Rusya Ukrayna'ya yardım bergenlik sebebinden Angliya'nın harbi nişanlarına zarba berişi mümkünlüğünü eskertip agahlandırıp adam. Rusya Taşkışlar Ministerlik Bayanısı Maria Zakharova Angliya'nı Rusya-Ukrayna urşiliki pozisiyasının çekinişke çakırıp, bu vaziyetinin tokunuşunu tutun yeni bir baskı elip çıkış kafı barlıkını bildirdi.
Мария Захаура пайтахт Москвада өткізілген мұхбырлағының күтелешіғынады Әңгілия вә Францияның Украинаға сәзгір башқылдыған бомба техникісі білін тәмінліп, от білін ойнышы өткалдықын айтты. Исраилия дәлет қауіпсіздік күшілері Сүрияның жанубыдеке Хунайтра вилайтедеке бәзі езілаға бір оныңықла білін бәсіп керіп, өйләді тәшкірішіліп бады. Сурия дәүләтлек телевизия каналы Аль-Ихбарияның хәбәргә караганда, Исраилия ишгалиятчы күчләре Хунайтраның җанубыдагы Бирка языгы хәрби автомобильләр белән басып кергән. Исраилия әскерләренең шуның белән бер вакытта районныкы Рәсим Аль-Аҗраб языгы өйләдеме тәшкирәш алып барган. Америка президенты Трамп Иран белән сөйләшүне халайдыган тарафның үзе эмаслыгыны белдерде. Америка Қошма Штатлары президенті Дональд Трамп Иранның гумран болуқалығын көрсетті. О, ітимай тарқы хисабыда Иран хақыда бір қатар ұшырлағаны белгіледі. Трамп Fox хабарлары мұхбиры Джонатан Хантның Иран хақыда хата хабар бергенлігін білдіріп, өзінің Иран билан сөйбетлішін халымғанлығын, әксіче Иранның келісім асыл қылышын жалбарғанлығын көрсетті. Трамп яна бір ұшырды, Иран гумран болуқан бір дәулет деді. Радионоучи, азиз достлар, юқорида хабарлар алдыңлар. Ассалому алейкум, ҳурматли радионоучилар. Қуръони карим тилавати ва таржумаси номлиқ бир юриш программамизнинг бугунки бўлимида Зориат сурасининг 31-дан 52-чи бўлган оятлари ва таржумасини олдимиз. Тилават қилувчи Абдулбосит Абдусамад.

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvanıkçam İbrahim, iyi elçiler, sizler nemiş bilen evatıldınlar dedi. Ula biz hakikaten bir günahkar kavmini halak kılış için evatıldık. Yani Lut kavminin üstüge laydın pişirilganı taşıya dur için evatıldık. Ulanın üstüge perverdigarının dergahı da günahı hededin aşkışılar için belge koyulganı, yani halak kılınçının ismi yazılganı, laydın pişirilganı taşıya durmuz. Halak bulmasın deyip Lut'un şehirdeki mevillerini sırtkı çıkartıp, biz o şehirden Müslümanların fakat bir ayınla taptık. O şehirde katlık azaplını korkuduk Allah üçün nişan kaldırdık. Musa'nın kısısı da mı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda onu biz Firavun'a roşan delil bilen evettik. Firavun öz koşuğunu bilen imandın yüzü örüdü. O Musa sihirgeldir, ya ki mecnundur dedi. Firavun'u ve onun koşuğunu cezaladık. Ulanı denizge taşıldık. Firavun ayıplangıcıdır. Atının kısısı da mı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda ulağa yaman buran evettik. O yani buran her kandak nersinin yanından ötse onu şirgen sümektek tutma talan kılıp etti. Semud'un kısısı da mı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda ulağa sile vaqtlıq paydalanla dedik. Ula perverdigarının emrige karşı çıktı. Ulanı çakmak halak kıldı. Halbuki ula azapının çotkalıkını közleri bilen körüp durattı. Ula azap çüşken vaxta oralırdın turuşkımı, özlerini koğdaşkımı kadır bulalmadı. İlgiri Nuh'nun kavmini halak bulduk. Ula hakikaten fasık kavmiydi. Asmanını kudret bilen berpa kıldık. Biz hakikaten kudrettikmiz. Zeminini yaydık. Biz nime degen yaxşı yaygıçımız. Silanın ibret elişinla üçün her bir nersini cüp yarattık. İyi Muhammed, etkin ki Allah tarafı kaçınla, yani Allah'a iltica kılınla. Ben hakikaten silahe Allah tarafından gelgen o çok agahlandır koçumun. Örmetli radyo uçla, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir görüş programımızın bugünkü bölümünde Zariyat Suresinin 31'den 50 kişi bulgan ayetleri ve tercümesini aldığına köngül kuyup tanışanına üçün rahmet. Yana bir katımlık programımızda görüşçe aman bulunma.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek bir gün.

0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimde 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenel kala Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qayt eden dinləyip bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatı Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu
8: Qui el radio la voce della Türkiye
9: Esta es la voz de Türkiye
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
11: Юфлет Зари и Türkiye
12: 这里是 Туарчи 之声 广播 电台
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیت بلیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらは Türkiye'nin koy radio です。
22: Zboru va glas od na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
23: It Türkiye Hangya Radyoya.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

medeni paýtagy Almata şäher boldy. Temirbek Jurgenow adynnaky gadatdan Milli Sunat Akademiýasynyň ýetirilene geçilen 3-nji Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivali gadak halk destanyna esaslanýan Koblanda atly spektaklyň açyldy. Ondan soň Türkmenistanyň döwlet medeniýet institutynyň talipleri we Kyrgyzstanyň Beýşen Aliýew adynnaky Milli Medeniýet we Sunat Uniwersitetiniň talipleri sahnaga çykdylar. Qırgıq topari Sultan Raifin yadın Kaşaba atlı spektaklini ulu sahtıq bilen sahnalaştırdılar. Daşkentde yakının alo, Bakuda ulullu, Almatada olsa dəvə uğurlu. Eysen bu yolaçılıq şiirde tamamen yarmı? Elbette yok. Enniki durulganın Türkiye dünyasının başqa bir qadimi toprağını bolcaqduğunu umid ediyarıd. Tiyabe Herbert Tiyada Thakna, bu festivalin nekili derecede canlı ve işen dabe ögülönünün in aydın suutnamatdır. Daşkentten Bakua, Bakudan Almatacene uzap gidiyen bu yol, gelecek yıllarda da Türkiye dünyatının dürlü künceklerini, Tiyada Thaknalarda ve Tiyada Yaş Dekinlerin katlaşmanına devam eder deyip çaklamak olur. Hormat dinleyiciler, Türkiye dünyasının talip teatr festivali häzirki wagtda 3 ýurdy, 6 dogan halky we ýüzlerçe ýaş dehini bir sahna astynda birleşdirýän köpre öwürli. Daşkentden Baku, Bakudan Almatacene uzap gidýän bu ýol Türkiye dünyasının geljegini ananyp taşyrjak ýaş sunugat işgärleriniň umumy medeniýetiniň duňrunyna bir ýere jemlenmeginiň iň ajaýyp nutgalarynyň biridir. Şu ýerde ýaşlarymyza ýüzlenip geçecek yöne tüy sürekten çıkken bir çağrışmadı aytmak istiyarat. Türkiye dünyatının gelecekki beyk tonot işgarları siz yaşar. Şeyle çarilerin eklentine işçen katnaşın. Öz taknağınıdı, sesinizi ve dikininizi paylaşmaktan çekinmen. Seve her bir spektakl, her bir sahna çıkışı aslında doğanlık yurtların medeniyetlerini birbirine tanıştırayan geçecek emma tesirli medeni ilçanıdır. Täzedirjilik tassamalaryny durmuşa geçiriň. Doğanlyk ýurtlaryň hekaýalaryny we medeni mirasyny sahnaga çykaryň. Täwäbi teatr sahnasynda bir ýere jemlenýän ýaşlar erte türkiýe dünýäsini ýürekden ýürege hatda ýakynlaşdyrjak adamlardyr. Bu ajaýyp çäreni siziň bilen paýlaşmakdan hoşal bolduk. Indiki eplesimizde ýene duşmak arzuly bilen hoş, sag boluň.

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Sene 2025 yılın 20. iyuli. Gaza'da sirenler yanlanmaya başladı. Sirenler Gaza'daki ehli durmuş ehmiyetli hizmetlerin toğtanlığını bütün dünya car etme için yanlanlı. Tiz kömök uluğlarının sirenleri. Dünya hüşkarlık yağdayına geçmeli değil miydi? Gaza için insanperver kömök yolları açılmalı değil miydi? Hasahanalarda açlıktan ve derman yetmezçiliğinden ölüyen biyuna adamlar barqa dünya ayağa kalıp ehli mümkünçülüklerini harekete geçirmeli değil miydi? Ama böyle olmadı. Palestinliler zinan, çağı, qarrı ya da neyata tapaudu yok. Kırılmağa başlandı. Gaza'da edilen genosid, dine adamları yok etmek bilen çeklenmen, nişana alınan halkın tutuş yaşayış ulgumunu yok etmeye gönüktürlen rehimsizliğe uğurlu. Yaralı ve harava uğurlen bu küçücük yer bölümüne infrastruktura deyilen zat kalmadı. Hastahanalar nişana alınıp bombolandı. Oda verildi ve yer bilen yeksan edildi. Dünya Palestinlilerin hastalarını götürcülerde, iğinlerde ve at arabalarına göçürenliğine, şeyle hem sağlığı

Jiling 28-nji dekabr. Dünýä taryhy pursatlardan birini başdan geçirdi. Ak ýektaýly çağa Lukmany batyrgaýlyk bilen harabalyklaryň içinden ýürep baryardy. Onuň öňünde tanklar we häzirki zaman ýaraglary bilen üpsün edilen haýsyzdyr bir hukuky ikrar etmeýän Israýylly eskerler bardy. Onu görenler hayran galyp, eger batyrlyk Adam keşfine giren voltadi, ol Abu Safiya olordu diydiler. Onun adı Hussam Abu Safiya'dır. Ol Çağa Lukmanı ve Gaza'nın demirgadığındaki Kamal Advan hastahanasının müdürü. Dünya onu hastahananı koruyarka, oğlunun cınada namazını okudiyarka, yaralı mahalına da neataklarını biceriyarka, hem de batırgaylık bilen eskerlerin arasına çık yarka gördü. Yani ol tutsak edilip, ölürlüp ya da azatlıktan mahrum edilip, vahşi qiynamalara sezavar edilip, bilinecektiğini bilyen hem olsa, nem için durmadı. Gelin bunun cevabını Kamal Advan Hastahanasının baş şefaat uyası Nabil Hamid'den dinleyin. Uzaklı yüce tanıkların hareketi hastahana çodulacaktığını görkez yerdi. Irden sagat 6 ýa-da 7 töwereginde adamlary köşeşdirmäge synaşýardyk. Şonda Israýylyň harby güýçleri ses güýçlendirijiler arkaly doktor Hussam aşak düş diýip gyýyryp başlady. Doktor Hussam bir gazap bilen hasahanadan çykdy we tanıklara tarap gitdi. Doktor Hussam adamlara şol wagtyň özünni ata, dogon, ogul we maşgalanyň agzasy ýaly çemeleşýärdi. Ol mudama hasahanadaky adamlaryň we töwereginäkileriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýardy. Hussam we onuň topary göz öňüne getirmesi kyn bolan şertlerde rehmet çekdi. Israýylyň goşuny ýygy-ýygydan hasahana jaňa diýär. Käte bolsa gitmeseň, şifa hastahanasyna näme eden bolsak, saňa da şeýle ders. Weýrançylyk we gyrgynçylyk diýip haýwa tatýardy. Onuň iki raýatlygy bardy we oňa hastahanany terk etmek üçin bir näçe gezek mümkinçilik berildi. Emma ol aýratyna lukmanlaryň we saglyk işgärleriniň ýetmezçiligi sebäpli galmagy makul bildi. Doktor Hussam çağa lukmanydy. Emma uruş döwründe anesteziolog, reanimasiýa Lukmany hökmünde hem işledi we gysgaly nätaglary kabul etdi. Israýylyň goşuny 2024-nji ýylyň oktýabrynda Kamal Advan hasahanasyna çözüp, ony gawasyn aldy. Soňky operasiýalarda ogly İbrahim öldürildi. Munun bilen hem çäklenmän doktoryň özi hem yaralandy. Emma bu ýagdaý onuň insanperwer borcuny dowam etdirmegine päsgel bermedi. Doktor Hussam Abu Safiya her bir garanqılığın, zulmün ve zalimliğin karşısında deniz mayağı yalı doğru yolu görkezmeye devam etti. Gazada dine adamlar şehit olmadı. İşleyerka yumurlon hasahanalar we miweli şahalary bilen birlikde yakılıp yok edilen ağaçlar hem şehit bolly. Gelin, düýbünne şehitlerin ganı bolan beýleki bir hasahananyň şehitlik taryhyna ulag atalyň. Sene 2024-nji ýylyň 21-nji marty. Israýylyň batawalçy rejimi mart aýynyň ortalarından başlap atyşygy betetmek hakynaky ilalyşygy bozup, Gaza garşy hüjümlerini gaýtadan başlatdy. Şol hüjümleriň ilkinji nişanalarynyň biri hem Palestin Türkiýe dostluk hasahanasy boldy. Hasahana dinamit bilen doly weýran edildi. Şol hasahana Gazadaky ýeketek onkologiýa hasahanasydy. 2023-nji ýylyň oktýabrynda hüjümler başlanandan köp wagt geçmänkä ol Israýylyň batawalçy güýçleri tarapyndan eýlenip Harvey Stab hükmünde ulanmağa başlandı. Bu hastahana uğrumuz Palestin, yükümüz azatlık şıgarı bilen Gaza insanperver kömök alıp bariyan Mavi Marmara gemisinin hatirasına saklayardı. Şeyle hem ol 2010-cı ilin 31-cı mayına Israel'in şol gemi eden hücümünle şehit bulun
9 Türk

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 meter 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanak anten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.